0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetler serpeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serpeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucutos 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet. 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetleri şu.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi yuyucu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serbeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. 1 kilogram yerli kartof 75 kepik. 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik, 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Doçal kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 kilogram Şedriye Brujani kere yağı 13 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yuji G 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mai 5 manat

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram, Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik, 1 kilogram, mal etinden kime 12 manat 99 kepik, 1 kilogram, oluna, kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için. Bravo.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serbeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. 1 kilogram yerli kartof 75 kepik. 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79

0: Yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik. 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella giymek.

0: Radyonu dinleyirsiniz.
1: Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Pomaz Zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram, Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik, 1 kilogram, mal etinden kime 12 manat 99 kepik, 1 kilogram, oluna, kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler'i

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yuju G 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan May.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetleri şu.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper giymekle serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. 1 kilogram yerli kartof 75 kepik. 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela giymekler için.
1: Bravo.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucutos 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, 50-10'da.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyip 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 litrelik Zalatoya solnuşka günebakan yağı 7 manat 59 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartı ile Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miat basmati düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yucu G 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gabion Maye 5 manat

0: So, pomazetun yağı 9 manat 99 kepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdü. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram, Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik, 1 kilogram, mal etinden kime 12 manat 99 kepik, 1 kilogram, oluna, kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için.

0: Bravo da endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık birsi yuncu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik 32 rulonluk aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. 1 kilogram yerli kartof 75 kepik. 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna karıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimet'le.

0: Bravo da endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yuncu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik, 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. 1 kilogram yerli kartof 75 kepik. 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yuji G 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna karğıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetleri

0: kampanyası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucutos 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet. 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimet'le.

0: 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: M-Money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, 50 onda.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşemiya Basmati düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucutos 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Toçal kereyağı 12 manat 99 gepik. 1 kilogram Şedriye Brujani kereyağı 13 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyifli mesullar için. Bravo.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet. 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için. Bravo.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kereyağı 12 manat 99 gepik 1 litrelik Costa Dora pomaz zeytun yağı

Rabutan, Elo'dan, Elo Gimet, 1 kilogram, Golden Crown kere yağı, 20 manat, 95 kepik, 1 kilogram, mal etinden kime, 12 manat, 99 kepik, 1 kilogram, oluna, kargıdalı yağı, 5 manat, 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Elo Gimetleri

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna, Kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler 3

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yoncu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik, 32 rulonluk Aura etilli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle serpeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. 1 kilogram yerli kartof 75 kepik. 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşemiya basmati düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucutos 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yucuge 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gabion Maye.

0: Avodan, Eladan, Elagimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Maletinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna Karadalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Elagimetler için.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. 1 kilogram yerli kartof 75 gepik. 1 kilogram soğan 59 gepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo.

0: Sil, UGG 17 manat 99 gepik. Bir tam 135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper giymekler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, 50-10'da.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. 1 kilogram yerli kartof 75 kepik. 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

0: kilogram. Sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 kepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 kepik. Süper kıymetle serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serpeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşemiyat Basmati düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yucu G 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna karıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için. Bravo.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık persil, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle serpeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. 1 kilogram yerli kartof 75 kepik. 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için. Bravo.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyin. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 litrelik zalatoya solmuşka günebakan yağı 7 manat 59 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mehsullar için. Bravo!

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella giymek.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe miyat basmati düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay buket karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel yucu toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kenayet edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam 19 litrelik Persil Yucu G 17

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için. Bravo.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyin. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yulcu G 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo!

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram, Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik, 1 kilogram, mal etinden kime 12 manat 99 kepik, 1 kilogram, oluna, kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serkeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. 1 kilogram yerli kartof 75 kepik. 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-Money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, 50 onda.

0: Bravo'da Super Kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold Basmati Düğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio Kere Yağı 22 manat 95 kepik. Super Kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da Super Kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Kargıdalı Yağı 8 manat 99 kepik. 2 litrelik Zalatoya Solnuşka Günebakan Yağı 7 manat 59 kepik. Super Kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo!

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşemia basmati düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yuju G 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram, Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik, 1 kilogram, Maletinden Gime 12 manat 99 kepik, 1 kilogram, Oluna Karadalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetleri

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle serbeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. 1 kilogram yerli kartof 75 kepik. 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serpeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miat Basmati düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yulcu G 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için. Bravo.

0: Avo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler, serkali teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.

0: Gepik Persil UGG 17 manat 99 Gepik 1,135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 Gepik Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için
1: Bravo Doğru seçim
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymeti 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 Gepik 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 Gepik 2 kilogramlık Tamaşe Miat Basmati Düğü 6 manat 99 Gepik 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 Gepik 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 Gepik Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram, Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik, 1 kilogram, mal etinden kime 12 manat 99 kepik, 1 kilogram, oluna, kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinlediniz.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler serkali teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 gepik. 1 kilogram soğan 49 gepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik 1 kilogram. Sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetli serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 litrelik Zalatoya Solnuşka günebakan yağı 7 manat 59 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam 10.9 litrelik Persil Yucu G 17 manat 99 gepik. 1 tam 135 litrelik

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, hallonda.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için. Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yucu G 17 manat

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimet'le.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler Serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik. 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79

0: kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymet.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo!

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram, Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik, 1 kilogram, mal etinden kime 12 manat 99 kepik, 1 kilogram, oluna, kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, 50-10'da.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi yucu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serkeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yuju G 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gabion Mayı.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet. 1 kilogram Golden Crown kereyağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna karğıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için. Bravo.

0: Basmati düyü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio kere yağı 22 manat 95 kepik. Süper kıymetle serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold Basmati düğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio kere yağı 22 manat 95 kepik.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Toçal kereyağı 12 manat 99 gepik. 1 kilogram Şedriye Brujani kereyağı 13 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo. Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler, serfeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 kepik 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden gime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna karıdalı yağı 5 manat 59 kepik.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna, karıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetleri

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık persil, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler, serbeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold basmati düğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio kere yağı 22 manat 95 kepik. Super kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 8 manat 99 kepik. 2 litrelik Zalatoya Solnuşka Günebakan yağı 7 manat 59 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kereyağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam 10'da 9 litrelik Persil Yuju G 17 manat 99 gepik. 1 tam 135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serpeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 gepik. 1 kilogram soğan 49 gepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yulcu G 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ela kıymeti 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için. Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Pomaz Zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam 10.9 litrelik Persil Yucu G 17 manat 99 gepik. 1 tam 135 litrelik.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler.

0: litrelik persil yolcu G 17 manat 99 gepik. Bir tam 135 litrelik Fairy Gabion maye 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için. Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yucu G 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna karıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihinde de geçerlidir. Ella Gimetleri

0: 19 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. Bir tam 135 litrelik Fairy Gab Yuan Maye 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucutos 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanayt edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold basmati düğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio kere yağı 22 manat 95 kepik. Super kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 8 manat 99 kepik. 2 litrelik Zalatoya Solnuşka Günebakan yağı 7 manat 59 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerində etdiyin alışverişlerin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet. 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için. Bravo.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyecek. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 kepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mai 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ela kıymete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna, Kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetleri

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miat Basmati düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yuju G 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna, kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetleri şu.

0: Bravo da endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymeti 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamasha Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için. Bravo.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna karıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetleri

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mehsul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miat basmati düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yuju G 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gabion Maye 5

0: Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Із Браво Радіону дінлішсіз.
1: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
2: Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymeti 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
2: Bravo. Doğru seçim.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir Ela Gimetler için. Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yucu G.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık persil, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle serpeli teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik. 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo!

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşemia Basmati düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna karğıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yucu G 17

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram, Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik, 1 kilogram, mal etinden kime 12 manat 99 kepik, 1 kilogram, oluna, kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için. Bravo.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik, 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serpeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün, 1 kilogram, yerli kartof.

Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold basmati düğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio kereyağı 22 manat 95 kepik.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucutos 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna, karğıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetleri şu.

0: Sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetli serpeli teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 litrelik zalatoya solmuşka günebakan yağı 7 manat 59 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo!

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 litrelik Yonca Karadalı Yağı 4 manat 99 gepik. 1 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna karıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetleri